Yukarıdaki ayetlerin tercümesi etrafındakça Nâite şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi olan başlayman Doğrudakı bilen kısım ki Uçuk kağızge zilganı kitap yani Kur'an bilen kısım ki Beytül Me'mur bilen kısım ki Asman bilen kısım ki Kıyamet günü ot bulup yandırılgan deniz bilen kısım ki Perverdiyarının azabı çokum yüz bergisidir. Onunla hiç adam karşı duralmaydı. O kinde asman katlık devreydi. Dağla katlık seyir kılıdı. Yani zeminin üstünü tutup yıkılıp gitti. O kinde peygamberlerini inkar kılgallığa vay. Ula dünyada gıpletke çöngüllerdir. O kinde ula dozakka katlık ihtirildi. Ulağa mana bu sıla yalgangı çıkargan dozaktır deyildi. Hürmetli radyonuçlar. Yukarıda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercümesi namlık bir yürüyüş programımızın bugünkü bölümünde Tur Suresinin 1'den 14'e bulgan ayetleri ve tercümesini aldığına gönül koyup danışanlar için rahmet. Yana bir katımlık programımızda görüşürüz. Aman bulunlar.

Assalamu alaykum, hörmetli TRT ihlasmalları. Bugün 11. sentabr cuma. Tövende Türkiye rayonu yanakları, şundakla dünya ve zittiki münasebetlik yağın uçurlarını silabilenin ortaklaşımız. Hani ondakta diktiğinle haberlerimizden tavsiyeli mezmalları da bolsun. Trump, tuluklama saylamla sebebinin İran'a tulukken külemini kocam kılınmalıkını bildirdi. Amerika Prezidenti Trump 3 noyabrdaki tuluqlama saylamlar sababidan Washingtonning Iranga tehe tuluq kan kölemlik bir hujum tashkillemeganligini bayon qilib, urushning saylamdan keyin hatto uningdan baldur oxirlashishi mumkinligini mo'ljalladi. Trump bir sababida Amerikaning Iran qiratgan harbiy harakatini tehmo avj oldirish chaqiriqlariga javob berganda, yaqinlashib qolgan saylamlarga diqqat tortib, amerikaliklar ovoz berish vaqtigacha urushning oxirlashish ehtimolligini tilga oldi. İsrailiya Yordan daryosining g'arbiy qirg'og'idagi qonunsiz o'ltiroq rayonlarda 1670 yangi uy salish planini ko'zdan kechirmoqda. Falastin ozodlik tashkiloti qarashliq Ayrış tamları ve Yahudi oltrak rayları karşı duruş komiteti İsrail'e dairelerinin işgal asadaki Yordan Deryası'nın garbi kırgıdaki kanunsuz oltrak rayılarda 1670 yeni öy siliş planını oyluş valkallıkını aşkarladı. Komitet bu planının 12 garip devletinin kanunsuz oltrak rayılardan kildiğen mesafetlerine soda çekilmesi koyuş ve İsrail'e kengemişlikini tohtuş çakırış kırışıdınken kun tartibga kelganligini eskertdi. Zelenskiy Kanadaning Ukrainaga nihoyatda muhim havo mudofaa yordami berganligini aytdi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Kanada bosh ministri Mark Carney bilan ko'rishdi. Murun bergan bayonotida Kanadaning Ukrainaga nihoyatda muhim bir havo mudofaa plani bilan ta'minlaydiganligini va energiya sohasiga yordam berganligini ta'kidladi. Zelenskiy havo mudofaa yordamining nihoyatda zo'r ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi. Kanada, Rusiyaning 2022 yili fevraldagi hujumidan buyon Ukrainaga jami 18 milliard 500 million dollardan ortiq yordam berishni va'da qilgan edi. Aljeriya Arab Birlashma Xalifaligi bilan diplomatik munosabatni uzdi va havo tavalligini taqidi. Abu Zabi Aljeriyaning 11 sentabrdan boshlab havo tavalligini Arab Birlashma Xalifaligiga tizimga olingan fuqaroviy va harbiy aeroplanlarga taqqandan keyin diplomatik munosabatning uzilib qolishining vaqtliq bo'lishini umid qildiganligini bildirdi. Arab Birlashma Xalifaligi tashqi ishlar ministrligi barliq davlatlar bilan bo'lgan munosabatni kuchaytirish va o'rtaq farovonlikni ilgari surish iradalarining qat'iy ekanligini, Aljeriya bilan bo'lgan qarindoshlik qirg'inchisini qo'llashni orzu qildiganligini ta'kidladi. Turkiya bilan Iroq Anqarada xavfsizlik va iqtisodiy hamkorlik masalalarini muzokara qildi. Turkiya Milliy istixborot idorasining boshlig'i Ibrohim

0: Lin rayonluk ve halkaralık özgürlüklerini müzakere kılış için Ankara'da Irak parlamentinin reisi heyet kalbosi bilen görüştü. Haber manbalarının bildirişçe söhbette olayda xavfsizlik sahasında Türkiye bilen Irak oturusundaki hamkorlukni kuchaytirish ve hal qilinishni kutayotgan masala ustida muzokara olib berilgan. Türkiye Emgek ve İtimai Kapalet İşleri Ministri Vedat Işıkhan, Rim'de İtalyalı kesiptişi Marina Elvira Calderoni bilen görüşüp emgek hayatı, işkorullaştırış ve İtimai Kapalet sahalardaki emkarlıkını küçeytiş planına imza koydu. Türkiye Cumhuriyeti Emgek ve İtimai Kapalet İşleri Ministri Vedat Işıkhan, türlük ziyaretlerde buluş için bargan İtalya'nın paytaxtı Rim'de İtalya Emgek ve İtimai Siyasetler Ministri Marina Elvira Calderoni bilen bir yerge cem oldu. Söhbette iki devlet otursadaki emgek hayatı, işkorlaştırış, kesbi terbiyeleş ve itimai kapalı sahalardaki emkarlıkını tarihi kolduruş masalları etraplık müzakere kalındı. Minister Işıkhan, Türkiye'nin NATO İttifakdışı ve stratejik şirki İtalya bilen bolgan münasebetlerinin özara hürmet ve ortak menfaat yetkizüş esası da icabi davamlaşatkalıqının xursand ekenligini ta'kidlab munaqtadı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bilen İtalya Başministeri Giorgia Meloni oturusundaki quyuq diyalog iki devlet hamkorlukni kuchaytirishga muhim töhfe koşmakta. Aldıngı yıl ötküzülgen başlıkla yığınada bekitilgen iki taraflık soru sorumlusunu 40 milyar dolarga yetkizüş nişanı intayin muhim bir ilgirleştir. Bulup mu murapiya sanatı başlık türlük sahaladaki şeriklik münasebetlerimiz, iktisadi alakımızın tekim uçun kuluşu otkalıqını körüstüp vermekte. İşxaniyana kəsbi tərbiyələş və ictimai kapalət sistemisinin sicilli qiymətlərdə təcrübə almaşdırışının hər iki dövlətə faydalıq bulduqalıqını təqdir edirəm. O, İtaliyadaki Türk cəmiyyəti və Türkiyədəki İtaliya fuqaralarının əmgək həyatında yoluqqan məsələlərini həll qilishqa alayda əhmiyyət verilqalıqını bildirdim. Görüşdən kin işki ministri həmkarlıq gelişim layihəsigə imza qoydu. Türkiye Maarif Ministeri Yusuf Tekin halkaralık okuyuşlarını bağlaş programması tatbikatlarda Türkiye'nin nişanını aldıngı 5 devlet katarığı girişte bekitti. Türkiye Cumhuriyeti Maarif Ministeri Yusuf Tekin İktisadi Hemkarlık ve Terakki Teşkilatı tarafından ilan kılıngan 2025 yılı halkaralık okuyuşlarını bağlaş programması neticelerden kin Slovakya'nın paytaxtı Bratislava'da muhbirlerinin suallarına cevap verdi. Tekin Türkiye'nin kelgüsüdeki asaslık nişanının iktisadi hemkarlık ve terakket teşkilatı işçide aldıngı 5. urungu kiriş ve bu muvaffakiyetini sicil devamlaştırış gerekliliğini cekalladım. Minister Tekin Türkiye'nin mağarif sistemisindeki ilgileşle hakkıda tohtalıp, 2013 yıldan başlayıp mağarif sahasındaki sırtkı tesirlerinin parçaklı başlarını kaldığını eskerttim. O yeni İktisadi Hemkarlık ve Terakki Teşkilatı Mağarif ve Kabiliyet Direktörü Andriya Silçir'nin Türkiye'nin 2015 yıldankin kolgu keltürgen adetin taşkırı muhabbeketlerini başka devletlerge ülge süpüde sözlep bir işinin talep kılgallıkını silgaldı. Tekin Mağarif Ministerliğinin təsir küşünün eşi bilen işlerinin onşılışkı başlıqallıkını mektepledi ministerlik təminligen dersli kitaplarının çöğüm oxtuldığallıkını təkledi. Filipin'de küyüp ketken yolcular farihotu duyup ketken 84 kişinin kutluluş hizmeti davamlaşmakta. Filipin'in faytahtı Manila'dan garipteki Palawan ülkesine kırıp mangan bir yolcular farihotu da eğer ot apti yüz birip kendigende 5 kişi kaza kıldı 43 kişi kutluluş verildi. Nöbette yukap ketken 84 kişinin ciddi izdeş kutluluş hizmeti davamlaşmakta. Ma'lum bo'lishicha, voqea chorshanba kuni kichikda yuz bergan bo'lib, quyuq issiqlik va yuqori temperatura tufayli qutqarish xodimlari faqat bir kundan ortiq vaqt o'tgandan keyin, ya'ni juma kuni ondan kuyib ketgan paroxodning ichiga kiralgan. Filippin dengiz qirg'og'iga muvofiq atrofda dastlabda yo'qolib ketganlar sonini 86 deb e'lon qilgan bo'lsa-mu, yo'lovchilar tizimidagi 2 kishining paroxodga chiqmaganligi aniqlangandan keyin bu sonni 84 ga tuzatgan. Tizimlikte körsülüşçe parakta cami 117 yolcu, 17 hizmetçi hem de bir kısım transport vasıtları var iken. Radyonluğçu aziz dostlar, yukarıda haberle aldılar.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio, la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: Це ли ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
14: Да, да Турция гаг радио да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
17: Овода Türkiye Ünü Radyosu.
18: Aici Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
20: Эфирде Türkiye Ovası.
21: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
22: Ye Sıday Türkiye.
23: Anlavatkın ona Türkiye Ovası Radyosu.
24: Edo İfonetis Türkiye.
25: Ovdi Radio Glas Türkiye.
26: Giderdi Amuriyet Türkiye.
27: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
29: Este Radio Voz de Turkiye.
30: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
31: Zboru wa glasot na Turkiye.
32: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
33: It Turkiye Hangya Radio ya.
34: Oldu Radio Glas Turkiye.
35: Türkiye Ünü Radyosu.
36: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

TRT Türkiye Avaz Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Türkiye Avaz Radyosu'nun hürmetli ixlasmelleri. Bugünkü anlatışlarımız Muşer'de ahırlaştı. Et yanımış vaxtda Türkiye ve dünya yenilikleri, mətbuatlarda aldıngı planının oran ağın meselede, şundaqla rəngdar sahibilerimiz arqalı qozurunlağı sunulduğun bir-birinin isil programlarımız bilen qozurunladı boğuşa. Həminlağa həmmi de amanlıq dileyimiz. Xeyr xoş.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
0: Инџа Анкара радио садоје Турција.
12: Да Турција радио да.
13: Хосуме Турција и дајне радио Гајане.
14: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
15: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovası.
15: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
18: Anlavatkınına Türkiye Ovası Radyosu.
19: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye. Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
13: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
21: Este es Radyo Voz de Türkiye.
22: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
15: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
0: İt Türkiye Hangya Radyoya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

geçiyor zaman. Gözlerimi diktim yollarına, dönüyor musun? Dönüyor aman, dünya başım duman. Batıyor ama acıtmıyor senin sevdan. Dönüyor aman, dünya başım duman. Batıyor ama

acıtmıyor senin sevdan. Dönüyor ama dünya başımda, batıyorum acıtmıyor senin sevdan.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio

hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünler.

Qadirli dinleyiciler, öňe bilen habarlaryň gysgaça mazmunyny eşdirýäris. Türkiýe döwletleriň arasyna türk poldury dilýär. Mojiden Putin'e yüzlenme çaknışıklardan diplomatiya arkalı betediler. Qadirli dinleyiciler, inni bolsa şu we beýlek habarlaryň dogry görnüşini eşdirýäris. İçeri İşler Ministri Mustafa Çiftçi, Türkiye Devletler Kurumasının İçeri İşler Ministerlerinin maslahatını cinayetçiliğe karşı görüş için birlikteki mekanizmin dörüdülmeğini teklif edenliklerini aitti. Çiftçi, halkımızın durnukluluğu için cevapkarçilikli hareket ediyoruz, dedi. Kazakistan'da geçirilen Türkiye Devletler'in kurumasının İçeri İşler Ministerlerinin 3. maslahatı hakkında mağlumat veren çiftçi, Türkiye Devletler'in arasında cinayetçiliğe karşı görüştü, hizmettaşlığın puhtalandırılmağı meselesini ara alıp maslahatlaşanlıklarına etti. Cinayetçiliğe karşı görüş genişinin dörüdülmeğini teklif edenliklerine aydın minister çiftçi, genişin cinayetçi kurumalara terror, neşe sevdası, bir kanun göçyali, bir neçe cinayete karşı görüşte birlikteki okuyubu güçlendirecektir nıhtadı. İçeri İşler Ministri Mustafa Çiftçi önümüzde kay paytaht Ankara'da Cenab Prezidentimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yol başçılığına geçirilecek Türkiye Devletlerin Kurumasının Liderler Samitinde genişliğinin dörüdülmeği varadaki şartnama kol çekişilmeğini maksat edin yeriz dedi. Interpol ve Europol yalı kurumanın dörüdülmeğini maksat edin yerliklerine aydan çiftçi kurumanın Türkiye Devletlerin arasında Türkpol adı ile dörüdülmeğinin teklif edilenliğini atlattı. Mojiden Putin'e yüzlenme çaknışıklardan diplomatiya arkalı betedilmeli. Hindistan'ın Premier Ministri Narendra Modi, Ukrayna'daki ve İran'daki savaşın devam edýän günlerini Rusya'nın Prezidenti Vladimir Putin'e krizislerin dine gip

yaklaşık ve diplomatiye taydın çözülüp bilinecektiğini aýtdy. Moji, BRICS'in liderler samitinin öňe sirasyna anly güni täzedi diýildi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşdy. Hindistanyň daşary işleri ministrligi iki liderin duşuşukda iki ýurdun arasynda söwda, energetika, goranyş tenagaty ýaly bir näçe ugurda edilýän özara hyzmatdaşlyk hakyna pikir alşanlygyny ma'lum etdi. Daşar İşler Ministerliğinden berilen beyannamada liderlerin yakın gün nogordaqı ve Kavkazdaqı çakmışıklar ile birlikte sevitarı ve halkarı meseleleri varada hem pikir alşanlığını ıqtaldı. Duşuşukta çakmışıkların dini gepleşik ve diplomatiya arkalı çözülüp bilinecek dini aydan Modi, Hindistan'ın parahatçılık tağalarlarını koşant koşmağa tayardığını ünsü çekti. Qadarly dinleyijiler, siz Ankara'dan yayılma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen dilinde okuyup berilişini daşary ýurt habarlaryny dinlediňiz.

emma aýallaryň aratyna başlan dawalary onuň öýünäki atadolugy bolýar. Söwdadaky şowsuzlyklaryna ilkinji aýaly Gullüýüniň gymmat düşýän isleklere hem goşulanyna Hajy Mehdi ahyryna batýar we bu nikany behetmäge mejbur bolýar. Abdurahim Beg Hakberdiýew bu eseri arkaly döwrüň iň gulli meselelerinin biri bolan köp aýallygy tanqidler we onuň döredýän weýran edijy netijelerini gözüňde canlandyrýar. Ýa-da şolar wagtyň özünde jemgyýetde aýala garşy görkezilýän deňsizligi hem güýçli ýagdaýda sahna çykaryar. Ýazjynyň inniki teatr eseri Adrajan nuskowy teatrynyň möhüm nutgalarynyň biri bolan Dargaýan birleşik dramaty bolup durýar. Bu eserde 1880-1890 ýyllar aralygyna Şuşada ýaşan beglerin we ýer eýlerinin hor gomty durmuşlary sahna çykarylýar. Eserin baş kahramany Necep Beg wagtyny humar we içki bilen geçirip, owatnyň ýagdaýyna arkany öwürip, diňe öwrüni pikir edýär. Onuň ogly Süleyman Beg hem kakatynyň bu jogapkärçilikli durmuşyny dowam etdirýär. Ähli hukuklary elinden alınan ayali, sonu hanım bolsa baştan geçirilen vakaların en uli cebir cepatini çekker. Süleyman Bey'in edin yalınışlıkları seyapi ova adamları tarafından öldürülmögi. Sonu hanımın olsa çekken ahın alası zararlı yürek tutmasının ardından çıkmağına seyap bolyar. Bütün maşgalatını yitirip yalınız kalan Necep Bey olsa bağlığını soğurup ahırına dilekçilik yağdayına can meriyar. Ýazjynyň Betbagat ýigit atly eserini Russiýadaky okuwyny tamamlap, halkyny aň bilen taýdan ýagtylandyrmak umydy bilen watanyna dolanyp gelen ýaş mollim Ferhadyň görüşi beýan edilýär. Ferhady nadanlyk bilen gurşap alan daýyty Hajy Samet we onuň töwereginäkler ýigidiň idealaryna garşy çykýarlar we bilim almagyna päsgel bermek üçin onuň habary bolmazdan öýlenýärler. Bu batışların önünü öz canına kat etmeğe inançan Ferhat bolup geçen başkaylıkta tötenin dayetini atyar. Sonra düşen türmetini kesirlap ağırdan çıkar. Yazıcının 1901 yılı yadan ve tematini halk dörücülüğünün alın Peri Cadivoy eseri realizm ile simvalizmi ustatlık ile utkoşturuyar. Erinden ayrılanan son erkeklere olan yigrenci güyşenip, cınların köme olan cadivoyu ögülen Peri maskaralı yaş yigit kurbana aşık bolyar. Emma qurbanyň duýýan özden azaby perini gazaplandyrýar. Peri jinlerine qurbany öldürýär. Soňra bolsa bu uly sahtarada çydap bilmän özi hem jan berýär. Milletin dostları atly satirik pesatyna ýazyjy özleriniň aňly bilimli adamlar hökmünde görkezýän galp adamlaryň ikiýüzlügini tanqidler. Daşyndan seredeninde milleti töýýän we namasly adamlar ýaly görünýän Ferudun Beg ve onun dostları hakikatta halkını matkaralayan, tayar dekmetin hatabına yaşayan parazitler topardır. Kiyafeti koğuşak bu adamların hakiki keşbi, onların aratını dören ayal davat teyapli kenvat geçmenke yüze çıkar ve onların maskaları halkın önünü düşer. Edil İlleser, hikayeçi, dramaturg, tercimeçi, verisör, Hakberdiyev, bütün ömrünün doğamına arman, yadaman, dörücülük bilen meşgulunni. Ol dörücülük kadinatini dürlü dürlü temalar ve öz oluşu piyasalar bilen bağlaştırdı. Eserlerinin hem dirike hem de ardan çıkanına son en çemegedek neşir edilmeli, onun iyide kaldıran teatr miratının inguli suutlamattır. Bizim öňümizde duran wezipe bolsa bu kökleri çuňur geçmişe uzap gidýän mirasy giňden öwrenmek we türki dünýäsiniň ýaşary hukmyny bu baý çeşmeden mümkin bolýan saýyn köp peýdalanmakdyr. Indiki gepleşigimizde duşýançak tunugat we töýgülen galyň.

0: Senagat we obohojologi iqtisadiyatın direği vorup duryar. Gazada bolsa olorun ikisi de adamlar yali genotside sezewar edildi. 2007-nji ýyldan bäri gowy ýerden, deňizden we howadan gawy wasyna alan Gazanyň dokma we tikinçilik azyk önümçiligini gaýtadan işleýän karhanalary, mebel ustahanalary, guruluşyk terişçilerini öndürmek, metaly gaýtadan işleýän senagat we dökünlerin käbir görnüşlerini öndürmek ýaly esasy senagat pudoklary ýok edildi. Bu pudoklar dürlü qadağançılıklar və mezburu çərələr arqalı Palestin toprağını batıb almaq siyasətini layıqlıqda çəkləndirilib, tas doluluğuna yox edildi. İsrailin yük resmi namısına xaridin barmalı yeri İsrail hükmününə görküzülmədik yağdayına Palestinin import edicilərinin xaritlarına qoşması 12 götürüm salgıt salmağı olsa, Palestinin salgıt girdecilərinin 80 götürümünü elinin alyardı. Girdecinin esası bölüğünün yitirilməgi sebəpli Palestin bazarının aqı pul dolunşuğu azallı. Adamların az çıktayıcı etmeği olsa, zavodlardaki önümçülüğün ehli uğurlarına yarama təsir yetirdi. 2023-nji ýylyň oktýabrynyň soň bolsa, Israil Gazanyň agyr şertlerde de işleýän zawodlaryny, ammarlaryny we infrastrukturasyny nyşana alyp, olary ýok etdi. Gazanyň bazary Palestin bazarynyň 40 götürümini emele getirýär. Urus sebäpli Palestin Gazanyň bazarynyň şol 40 götürümlik bölegini ýitiren bolsa, Gaza hem şol ýitgini baştan geçirdi. Urustan öň Gaza gunwatar şeýerine köp sanly önüm eksport edýärdi. Emma urus döwründe şol eksport hem togtadyldy. Gazadaky zawodlardan başlap dükanlara senli 50 000 sowda karhanasy, disgasy we binasy Israilin hüjümlerinin nişanasyna öwrüldi. Senagatyň ýok edilmegi sebitdäki işsizligiň derejesini 95 götürme ýetirdi. İş yerleri ýok edildi. İşçiler işsiz galdy, üpçün edijiler ýok edildi, sarp edijiler bolsa terişdesiz galdy. Sarp edicilerin cüvüsünün boş olmağı, üstesine de ağzık kömüğünün gaza yetirilmeğine pəskel verilmeği, bahaların çaltlık bilen yokorlanmağına sebep oldu. Şelilikte gazanın iqtisadiyeti ilgiderli ve ulğumlayın görünüşte dargadırlı. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň bu sanyna Gazadaky bombalanan zawodlaryň we hatda owunuk telekeçilik derejesine çenli kişelen senagatyň ýagdaýyny Gazaly işewurlardan dinläliň. Gaza dolagynyň merkezi bölegine yerleşýän Nusayrat bozgunlar düşölgesindäki Yasin çörekhany hem weýrançylykdan soň işini dowam etdirmäge synanşýan kärhanalaryň biridir. Israilin hücumlarına ağır zeper yetirilen çörek kanı, ehli kıyınçılıklara karamazdan ölümçülüğünü gaytadan dikeltti. Elektrik toğunun kesilmeğine, yanğızın ve uğunun yetmezçiliğine karamazdan, işçiler çörek hem de dürlü çörek önümlerini öndürmeyi devam ettiriyerler. Çörek kananın eyesi Muhammed Yasin baştan geçirenlerini şeyle gurrun veriyer. Biz bu yere 2024-nji ýylyň başyna gaýdyp geldik we çörekhananyň doly weýran edilendigini gördük. Bu yere awatlamaga synaşdyk, ýagny işe täzeden girişdik. Ýer arasyradyk we zaýlanan enzamlaryň ýerine täzelerini tapyp, önümçiligi gaýtadan ýola goýmaga çalyşdyk. Agyr deper ýetiren biranyň diňe kiçijik bölegine önümçiligi dowam etdirýänliklerini aýdan Yasin sözüni şeýle dowam etdirýär. Häzirki wagtda biziň üstünde işleýän ýerimiz zawodyň bary ýogy 10 götürmi. Bir binanyň 10 götürmünü işleýär. Bu çörekhana ozal 1500 ine 4 metr meýdany eýleýärdi. Häzirki wagtda bolsa 400 ine 4 metrini önüm öndürip bilýär. Ähli ýetkilere garamazdan işe gaýtadan başlamagy ýüregimize düwdük. Adamlara hyzmat etmäge dowam etmek isledik. Hüjümlerden öň bolşy ýaly Ясин чөрөк канатынын чөрөгүн адамдарга итермек иследик. Биздин тутун ерлигибизди Израилдер неме эденлерине да şu yerde galiyandığımızı görkezmek istedik. Gaza'nın Deir al-Balah şehrindeki Al-Ares köyökü zavodu hem şunu mengdeş yağdayı baştan geçirdi. İsrail'in hücumları ve Gaza'nın infrastrukturasının iqtisadiyetinin ulğumlayın veyran edilmeyi sebepli 2 yıllan qoğraq vaqtlap yapıq olan zavod bölöklüyün yağdayda yine de işe başladı. Zavodun iyesi Riyad al-Makaddama yağdayı şeyle düşündürüyar. Al-Ares zavodunu uruş devrine zeper yetti. Enzamlara, binalara ve elektrik ulgomlarına zeper yetti ve önümçülük dolu tohtadı. Ilalaşıktan son işçiler ellerinden gelenini edip zavodu avatladılar ve önümçülüğü kaytadan dikelttiler. Ama önümçülük henizem öğrençekli. Yanğıç yetmezçiliği, yokor çıktacılar ve elektrik üpçünçülüğünün çayaklılığı sebepli zavod ayda bari yoğu 4-5 günü işleyer ve uzalıkı önümçülüğünün ucuyupsuz bölüğünü amalaşırıp biliyar. El gücü hem esli azarlı. Uruştan ön 200-300 aralığında olan işgarların sahanı her kuvatta takminen 70'e çenli azarlı. Bu yağday İsrail'in hücumlarının Gaza'daki fenağatı ve adamların eklen çeşmelerine nehilli elinden alanlığını açıq aydın örküdiyar. Şorvatın özünne yerli öndürücülerin ağır iqtisadi ve infrastruktura çeklendirmelerine qaramazdan önümçülüğü devam ettirmek uğruna nehilli gürüşyanını hem örküdiyar. Gelinginni bolsa 40 gilin dowamyna çekilen zähmetin gysgy wagtda nähilli yok bolanyna ser salalyň. Gaza dolagynyň merkezi bölegine yerleşýän we Sewtin iri zawodlarynyň biri hasaplanýan Şumer süýjülük we köýkü zawody hem Israiliň hüjümlerinden halas bolup bilmedi. Sewte azyk önümlerini ýetirýän we müňlerçe Palestin maşgalatynyň Eklen çeşmesi olan 4 katlı Şumer zavodu hädir kuwatda diňe harabalyklar üýşmeginden ibaret. Zavodun eýesi Palestinli işewer Ahmet Şumer ziyanyň möçberini 40 ýyllyk zähmet sözleri bilen düşündirýär. Biz bu puwdagy 40 ýyl uzal Gazada başlapdyk. İlk başda kiçijik zavoddyk. Wagtyň geçmegi bilen ulanlyk. Zavodumyz 4 katlydy we 3 hektar meydanı vardı. Vaqtın geçmeği bilen çipsi, köke, kraker ve dürlü görünüşlü süyücülükleri öndürüyen 9 tane önümçülük liniyasını dörettik. Şumer takminen 15 milyon dolar meçberine ziyan çekenliğini aydıp sözünü şeyle devam ettiriyar. Zavod 200 maşgalanı eklenç bilen üpçün ediyardı. Gaza zorluğuna İsrail tarafından edilen genosid zavodu düğününden yok etti. Önümçülük liniyalarımız harabalıkların aşağında kaldı. Biz savur ediyaz. Yeketek işlerimiz dünyanın bu yağdayı görmektir. Telekommunikasiýa pudogy hem Israiliň hüjümlerinin nişanalarynyň biri boldy. Palestinanyň telekommunikasiýa kompaniýasynyň 12-nji oktýabrda ýaýradan resminamasyna görä, hojalyk telefon ulgamynyň we hojalyk internetiniň 35 götürümi ketirildi. Bu ýagdaý abonentleriň 50 götürümden gowragyna ýaramaz täsir etdi. Beýanatdan soň bu görkezler hasa ýokarlandy. Israilin hücumları elektrik sütunlarını, kabelleri ve suyum optiki linyaları hem ölçüsünü alıp aragatnaşık infrastrukturasına ulu ziyan yetirdi. Bunun başka da ziyan dine bunun ulen çayaklenmedi. Hücumlar gada zoloğunu günvatar şeriye ve daşarkı dünya bilen bağlanıştırayan esası suyum optiki linyaları hem kopardı. Gaza, açlık şertlerine ercillik ve insanperverlik.
1: Qadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip kutarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metr 17730 kHz yığılıklardan qıysqa tolqundan www.trt.net.tr salgısından internet arqali Çanak anten arkalı Türksat 3A'dan 11.990 yığılıklardan, vertikal polarizasyadan, ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş, sağ bolun.

0: Türkiye Avazı Radyosu.
1: Εδώ η φωνή της Τουρκία.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
3: Gidere diamuriye Türkiye.
4: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
6: Este Radio Voz de Türkiye.
7: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glas otna Türkiye.
4: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
9: İt Türkiye hangiye radyoya?
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
10: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Haqiqi Radiosi.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkınına Türkiye Avazı Radiosi.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radio Glas Türkiye.
5: Gider Radio Amuriye Türkiye.
6: İni adalah Radio Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
11: It Turkiye hangia radio ya?
4: Oldu radio glas Turkiye.
12: Turkiye önü radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.